Queens, Benjamin Bengal. Otofkin kafadan serka. Kurada duzlar var mı? İbrahim kahvaltı.